Gen ben aldım. Tarşan üstte eğil. O varlık. Es letto vested wind. O kettük vested.